kwanyana no mundu na mahamise to bonono maka usilwele unyetu na subsina unyetu na anza yole ewele sune eno radare deke ke radio oriole yo radare dekele taso re jare datom radare dekele lakfa wini ruhum ne radare dekele zoom to go bona ke kales kalmoza ne kabuza ne ke fin kadeyo ndala ndala radare deke esom na vuyu gururu masalo jolo

ngena nomuntu namhamisetu bon nono maka usilwele unyetu nasubsina unyetu nanza yole ewele sun eno radare deke ke radio oriole yo radare dekele taso te jare datom radare dekele lakfa wini ruhum ne radare dekele zoom to go bona ke kales kalmoza ne kabza ne ke fin kadayo ndala ndala radare deke esom navu.